Türküler bizi söyler. Aşk ile dile gelir. Türküler bizi söyler. Dertlere derman olur. Türküler bizi söyler. Aşıklara dil olur. Gönüllere sel olur. Kalpten kalbe yol olur. Türküler bizi söyler. Halis Türkçe sözleri, hikmetlidir özleri, aydın gerçek izleri, türküler bizi söyler. Garip pervane oldum, aşk deryasına daldım. Türküde bizi buldum, türküler bizi söyler.

0: senden ne mektup geliyor ne haber senden söyle de.
1: Bu şarkı sizi geçmişe götürdü biliyoruz. Şarkının seveni çok, onu da biliyoruz. Gözlerin doğuyor gecelerime, ünlü bestecimiz Yusuf Nalkesen'in çok sevilen, çok bilinen, duygu dolu eserlerinden biri.
0: Gözlerin doğuyor gecelerime, gözlerin doğuyor gecelerime.
1: TRT, şimdi olduğu gibi geçmişte de bu değerli bestecinin eserlerine sıkça yer vermiş yayınlarında. Biz TRT arşivindeki o çok özel müzik programlarını evinize, bugüne getiriyoruz. Onlardan biri de ünlü bestecilerimizin konu ve konuk edildiği Bir Besteci adlı yapım. Gelin 1988 yılına dönelim ve programın bir bölümüne göz atalım.
0: Gecenin rengi sarar, körfezi sessiz, sessiz. Ne günün rengi kalır, ne grup vaktinden iz. Kuşlardan daha erken dalar uykuya deniz. Başlar körfezde akşam, bu onun bestesidir. Canım İzmir her akşam bir ışık bahçesidir. Canım İzmir her akşam bir ışık bahçesidir.
2: Belgesel dizi programımızın bir adı da değerli bestecimiz Sayın Yusuf Nalkesen. Yusuf Nalkesen eserleriyle gönlümüzde bir isim ve Yusuf Nalkesen İzmir sevdalısı bir besteci. Şu anda bestecimizin evinden bir köşeden sesleniyoruz sizlere. Yanımızda muhterem eşi hanımefendi de bizlerle birlikte. Sevgili Yusuf merhaba.
3: Merhaba.
2: Musiki'nin çilesi içerisinde senin güzellikler ve mutluluklar yaşadığına da yakinen şahidim. Tanığım ve her eserinde ayrı yorumunla bugün de hala gündemdesin. Bu bize büyük gurur veriyor tabii. Şimdi sohbeti çok sürdüreceğiz program boyunca ileride ama şu anda aklıma gelen bir soruyu sana yöneltmek istiyorum. Bu belgesel dizi bana göre bugünden öte ileriye yanlışsız ve sağlıklı kalacak bir güzel çalışma.
3: Evet.
2: Bu konuda senin fikirlerini alabilir miyim? Bu belgesel çalışma için neler düşünüyorsun kardeşciğim?
3: Sevgili Avni, bu belgeselin güzelliğini ifade etmek için yepyeni kelimeler bulmak ihtiyacını hissediyorum. Çünkü bugün tekniği, bugünkü şu konuşmalarımızı daha doğmamış olan bizi ve ürünlerimizi sevecek olanlara ne güzel bir hizmet. Bırak bugünkü yaşayanlara, doğmamış olanlara bile bir hizmet. Şöyle düşünüyorum. Büyük Itri zamanında, Dede Efendi zamanında, Hammamizade zamanında, hatta Selahattin Pınar Saadettin Kaynak tabii, zamanlarında tabii. Böyle imkanlar olsaydı bugün onu sevenler kendi evlerinde onların seslerini, jestlerini, mimiklerini, hatta eserlerin yorumlarını bile onlardan dinleme imkanına sahip olacaklardı. Bu ne güzel bir mutluluktur.
4: Hani o bırakıp giderken seni.
1: Yapım ve yönetimine Erşan Başbuğ'un üstlendiği Bir Besteci, birbirinden değerli bestecilere yer verilen 18 bölümlük bir seri. Programın sunucusu da yine ünlü bir bestecimiz, Avni Anıl. Programda bestecilerin hayat öyküleri, müziğe dair fikirleri ya da eserlerinin öykülerine dair sohbetler var. Bu sohbetlere bol bol müzik de eşlik ediyor elbette. En sevilen yorumcular, bestecilerimizin eserlerini seslendiriyor.

0: Mustafa Sağyaşar'ın seslendirdiği Veda Buhsesi, Yusuf Nalkesen'in en sevilen şarkılarından biri. 2003 yılında kaybettiğimiz Yusuf Nalkesen'in müzik seyrinde 600'e yakın beste, 1000 kadar güfte var. Eserlerinin çoğunun güftesini kendi yazsa da bu şarkıyı Orhan Seyfi Orhun'un şiirinden bestelemiş.
1: Efendim, biz sizi güzel şarkılarınızla bestekar Yusuf Nalkesen olarak tanıyoruz. Siz izleyicilerimize tanıtır mısınız kendinizi?
2: Efendim, kendimi tanıtıyor deyince ben 1923'ünde doğdum. Şurada okudum. Yaşım şudur demekten ziyade ben birkaç cümleyle kendi özelliklerimi, daha doğrusu kusurlarımı söylemek isterim. Güneş benim üzerime hiç doğmadı şimdiye kadar. Bu demektir ki sabahları çok erken kalkarız evce. En çok üzen şey beni dedikodu. Yalan söylemek, laf taşımak. Ben bütün sevdiklerime hep iyilikler, müjdeler götürmekle mutlu olurum. Mesela para havalesi mi gelmiş birisine? Para havalen geldi. Efendim, şuraya tayin oldun. Baban geldi, kardeşin geldi. Hep böyle herkese, bütün insanlara ben sevineceği şeyleri söylemekle mutlu olurum. İçime kapanık, kendi ev, zaman olur evden bir ay dışarı çıkmam. Bunun tabii sebepleri var. Şöyle bir şey aklıma geldi. Çektim el eteğim tüm nimetlerden. Kaçmaya çalıştım musibetlerden. En büyük silleyi, darbeyi yedim yüzüme dost gibi görünenlerden. Dünya bu insanı güler ağlatır, bir düşmez bir kalkmaz yüce Allah'tır deyip kendi çerçevemden dışarıya çıkmamaya çalıştım. Ve bugün 65 yaşındayım. Bana diyorlar ki Yusuf Bey gençsin. Gece hayatım hiç olmadı. Alkol hiç kullanmadım dediğim gibi. Ve bu yaşantımdan son derece mutluyum. Ve ben beni sevenlere ürün vermekle meşgulüm. İnşallah bu günlerim beni sevenlere ulaşır. Bütün temennim bu.
1: Sayın Nalkesen, eserlerinizin karakteristiğinden söz eder misiniz efendim?
2: Memnuniyetle. Ben eserlerimi toplumun sevmesi için çok titizlikle üzerine durarak yapmaya çalışırım. Biliyorsunuz Türk musikisinde sözde eserler beste ve güfte olarak ikiye ayrılır. Yani bir bütünün güfteler, sözler bir bütünün yarısı, beste diğer yarısıdır. Ve bir de şunu düşünüyorum. Sözler bugüne değil, 100 sene sonra, 500 sene sonraya da kalacak şekilde ömürlü olmalı. Bu ne demektir? Yabancı kökenli kelimeleri hiç kullanmadım. Hep Türkçe kelimeler. Benim sözlerimde, güftelerimde 3 yaşındaki çocukların dil kelimeleriyle en üst seviyedeki kişilerin kelime hazinelerindeki kelimeler yer almıştır.

Veda bu sesi, saymadım kaç yıl oldu, avuçlarımda hala sıcaklığın var, kapın her çalındıkça gitmek mi zor, kalmak mı zor? Yusuf Nalkesen'in eserleri saymakla biter mi? O şarkılardan biri de Mediha Şen Sancakoğlu'ndan dinlediğimiz O Ağacın Altını Şimdi Anıyor Musun?

0: için.
1: Bir besteci çok sevilen, dillerden düşmeyen eserlerin bestecileriyle tanıştırmış izleyicilerini. Program ekibi bestecilerin evlerine, hayatlarına konuk olmuş. Bu konukluğa izleyiciler de eşlik etmiş. Müzikseverler bu program sayesinde belki de hiç görmedikleri, sesini bile duymadıkları o bestecilerle tanışmış.
2: Yusuf'cum sana hayırlı, uzun, mutlu yıllar diliyoruz ve daha nice eserlerini bütün ülke insanımızın bugün olduğu gibi gelecekte de kalıcı olmasını diliyoruz ve sana çok çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben de aynı temennileri...
2: Hanımefendi, size de çok teşekkür ediyoruz.
3: Sağ ben de olun. Aynı temennileri...
2: Sağ olun.
1: Bir besteci, kuşaktan kuşağa aktarılması gereken müzikli bir miras adeta. TRT arşivinde böyle özenle hazırlanan yapımlar olmasa, adını sık sık duyduğumuz Yusuf Nalkesen'in evine, yaşamına konuk olamayacak. Yalnızca Yusuf Nalkesen mi? Bu seride birbirinden kıymetli nice bestecimiz var. Onlardan biri de Selahattin İçli.

0: Bestecimiz Selahattin İşli ile birlikteyiz bu akşam. Selahattin İşli 6 Ekim 1923'te İstanbul'da Beşiktaş'ta dünyaya geliyor. İlk musiki heves ve aşkını amatör bir hanende olan babası İbrahim İşli'den alıyor. İbrahim İşli hem anne hem baba tarafından kardeş çocuğu besteci Şerif İşli ile ve Beşiktaş'ta Neyzen İhsan Bey'in hocalığı yönetiminde musiki cemiyeti üyelerinden. Cemiyette o yıllar Hakkı Derman var, Şerif İşli var ve Hakkı Süha Gezgin var. Bestecimiz Selahattin İşli de çocuk yaşlarında böylesi değerli bir toplulukta, böylesi değerli musikicilerin arasında. İlk gençlik yıllarına başlarken kulağı ve gönlü şarkılarla dolu. Evet, Selahattin İşli ile birlikteyiz bu akşam. Süremiz içinde daha yakından tanımaya çalışacağız İşli'yi. Sorular soracağız, sohbetleyeceğiz ve eserlerinden, o kendine özgü ezgilerinden örnekler sunmaya çalışacağız. Sayın seyirciler, Selahattin İşli'nin sonbaharında, sonbahar duyguları içinde bestelediği şarkısı ve Ahmet Özhan.
1: Şarkı anonslarında ne çok duyduk Selahattin İşli'nin adını. Genç izleyicilerimiz bu değerli besteciyi ilk kez görecek, onun sohbetine ilk kez tanık olacak belki de. İyi ki bu görüntüler arşivde var ve iyi ki ölümsüz eserlerin bestecileri hem eserleriyle hem de bu görüntüleriyle hala bizimle. Sözlerini Cansın Erol'un yazdığı Sonbahar vurgunu da unutulmaz Selahattin İşli bestelerinden yalnızca biri.

0: Sayın İşli, şu anda aklıma gelen bir soruyu sormak istiyorum sana. Ülke musikilerinin sistemleri vardır. Kendilerine özgü sistemleri vardır. Bütün ülke musikicileri elbette yeni arayışlarını sürdüreceklerdir ve sürdürmektedirler de. Ancak bunlar bu musiki sistemleri içinde mi sürprizlerle yeni arayışlara açılınmalı? Yoksa yani sistemi alt üst ederek mi? Ben bunu anlamıyorum. Bize biraz bunu Selahattin İşli olarak anlatır mısın lütfen?
1: Efendim, kanaatime göre dünyada bugün gelişmiş sanat musikisi sistemleriyle doruğa ulaşmış iki musiki var. Batı musikisi dediğimiz Orta Avrupa'da olgunluğunu bulan büyük sanat ve bir de doğuda bizim geliştirdiğimiz Türk musikisi sistemi. Tabii ki bunlar sistem yapısıyla ve üsluplarıyla birlikte bir değer kazanırlar. Onun içindir ki bizler bu sistem içinde ve bu üslup içinde gelişmeyi sürdürmeliyiz ve kendi asli istikametinde yükseltmeyi ve çağdaki yerini almasını temin etmeliyiz. Aksi halde taklitler ortaya çıkar ki bunlar hoş şeyler değil.
0: Selahattin İşli 1943'ten itibaren uzun yıllar üniversite korosunda çalışmalar yapıyor. Bu arada Ekrem Karadeniz'in özel derslerine de katılıyor. 10 yıl yararlanıyor Ekrem Karadeniz'den. Selahattin Pınar'a hayran Selahattin İşli ve yıllar yılı birlikte oluyorlar. Pınar da seviyor ve beğeniyor adaşını. Yaptığı eserler için fikrini söylüyor, güçlendiriyor bestecimizi. Hele Şerif İşli Ankara'dan İstanbul'a geldiğinde bir arzusu daha gerçekleşiyor İşli'nin. Bu büyük usta ile de beraber olmak ve çalışmak mutluluğuna erişiyor. Evet, Selahattin İşli'den bir başka güzel eser İnci Çayırlı'yı dinliyoruz. Bir sabah bakacaksın ki bir tanem ben yokum.

Bir besteci, müzikseverleri bestecilerin duygu dünyalarıyla buluşturan 18 bölümlük bir seri. Bestecilerin eserleri birbirinden değerli yorumcuların icrasıyla ekrana geliyor. 2006'da yitirdiğimiz Selahattin İçli'nin o dokunaklı bestelerinden biri de Bir Sabah Bakacaksın Ki Bir Tanem Ben Yokum. Eseri 2021 yılının yazında vefat eden kıymetli sanatçımız İnci Çayırlı seslendiriyor. Bir besteci, tekrarı mümkün olmayan bu görüntülerle hem müzik dünyası hem de TRT arşivi için ölçülemez değerde bir hazine.

0: Evet sayın seyirciler, bestecimiz Selahattin İçli programında bir başka, bir değişik fotoğraf içindeyiz. Selahattin İçli, muhterem eşi Sayın Pınar İçli ve son yıllarda, özellikle son yıllarda bestecimizin birbirinden güzel eserlerine mısralarını veren Sayın Cansın Erol ve o güzel yorumunu her zaman severek dinlediğimiz sevgili oğlumuz Ahmet Özhan. Önce hüzün diyoruz ve bu mısraları şairinden, Cansın Erol'dan dinliyoruz.
1: Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir, gönlümün kıyısına vurur. Aşınan kayalar gibi ruhum suskun, yorgun, öylece durur. Islak kumlara yazılmış hikayeler ummana karışır, silinir yavaş yavaş. Her dalga ömrümden bir şeyler koparır. Ağır ağır sönen gönlüm sakin koyları özler. Son kum tanesi olana kadar. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir, gönlümün kıyısına vurur. Son kum tanesini alana kadar.

Selahattin Üçlü'nün bu eseri ne zaman işitilse sanki zaman durur, mekan bir deniz kıyısıdır artık. Hüzün dalga olur, hüzün çoğalır nota nota. Zaten Selahattin Üçlü eserleri duyguları büyüttüğü, duygulara dil olduğu için böyle özeldir ya.

0: Selahattin İçli 1949 yılında İstanbul Tıp Fakültesini bitirmiş. Müzik ise çocukluğundan beri yüreğinde büyüttüğü bir sevda. Babası İbrahim İçli de, yakın akrabası Şerif İçli de müziğe tutkun. Çocukluğundan itibaren kulağının Türk müziği klasikleriyle dolması da bundan. Müzikle iç içe olmasa ilk bestesini daha 17 yaşındayken yapabilir miydi? Selahattin İçli yalnızca besteleriyle var olmamış müzik dünyasında. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda dersler vermiş. Başkan yardımcısı ve kompozisyon bölüm başkanı olarak görev almış. Bir öğretmen, yol gösterici ve yönetici olarak da Türk müziğinde izler bırakmış.
1: Evet Sayın İçli, sırası geldi. Konservatuvarımızı yani okulumuzu, hem idari işlerini başında bir arkadaşımız hem de bir öğretim görevlisi arkadaşımız besteci Selahattin İçli'den bunu öğrenmek istiyoruz. Konservatuvarımız, daha doğrusu konservatuvarlarımız diyebiliriz artık,
2: tabii,
1: değil mi?
2: Tabii.
1: İzmir ve Gaziantep'te ilave edildiğine göre nasıl talebelerin durumu, öğretim, öğrenim nasıl gidiyor? Bize biraz bunu anlatır mısın?
2: Efendim şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum. Türk musikisinde bir okul, eğitim, öğretim ihtiyacı asırlar içinden geliyor. Ancak uzun süre buna kavuşamamıştık biliyorsunuz. 1976'da konservatuvarımız ancak kurulabildi. Efendim ayrıca 1982'den itibaren konservatuvarların üniversitelere bağlanması da çok mesut bir hadisedir.
1: Evet.
2: Artık Türk müziği ve diğer müzikler üniversitenin hür ve muhtar ilmi ortamına teslim edilmiştir. Bundan sonra yapılacak araştırmalar, çalışmalar tabii ki çok güzel neticeler verecektir. Öğretim, eğitim, yetenekle de birleştiği takdirde sonuçlar çok güzel olacaktır. Çünkü program açısından da bir şey söylemek istiyorum. Bizim konservatuvarımızda çocuklarımız milli musikilerini çok iyi öğrenirler. Batı müziğini öğrenirler, bilirler. Ayrıca dünyanın diğer müziklerinden de haberdar olurlar.
1: Bir besteci daha tanıtmaya çalıştık sayın seyirciler. Elbette bu süreye sığdıramayız Selahattin İçli'yi. Türk musikisinde kendine özgü imza sahibi klasik bestecilerimiz var. Neoklasik çizgide büyük uğraş veren Selahattin İçli de dileriz yıllar sonra daha detaylı anlatılır ve güzel eserleri ileriki kuşaklara aynı güzellikle ulaşır. Teşekkür ediyoruz bestecimize, sevgi, saygı sunuyoruz ve hayırlı uzun ömrü içinde daha nice güzellikler diliyoruz.

bir sabah kalktığında yanında beni bulamadın değil mi? Yastığımda kalan son kokumu öylece bırakıp çekip gittim o kapıdan. Evet, seni bıraktım. Çünkü sen daha öncesinde beni sadece benimle bıraktın. Demiş ya şair, kimdi giden, kimdi kalan? Aslında giden değil, kalandır terk eden diye. İşte bizimkisi de biraz o hesap. Evet, ayrıldık. Çünkü ayrılmalıydık. Daha fazla yıpranmadan, duygular siyaha boyanmadan ayrılmalıydık. Kolay mı sanıyorsun ayrılmak? Sensizliği seçmek, acıların dibine düşmek. Hiç kolay değil, hiç kolay olmadı. Ama sonrasında Sabahattin Ali'nin bir sözü karşıma çıkınca demiş ki Sabahattin Ali, istese uğruna canım

Mı vereceğim insanı bıraktım. Çünkü varlığında yaptıkları yokluğuna göre çok daha zordu. İşte bu yüzden her şey bu yüzden.

Aşığın can yoldaşı, dert ortağıdır bağlama. Değiştir, bozlaktır, uzun havadır, halaydır, horondur, ağıttır. Türktür, Türk'ün sazıdır bağlama. Genellikle iki adet ikili, bir adet de üçlü grup olarak üç ayrı notaya akord edilmiş yedi telli bir çalgı olan bağlama, temel olarak tekne, göğüs ve sap kısımlarından oluşur. Üst, orta ve alt eşik burgulardan gelen tellerin sap üzerine eşit aralıklarla ve belli yükseklikte aktarılmasını sağlar. Bağlamada ses kalitesini belirleyen en önemli parça teknedir. Yaklaşık 5-6 yıl boyunca kurutulmuş ağaçlardan oyularak ya da yaprak şeklinde dilimlerin yapıştırılmasıyla oluşturulur. Bozuk düzen ve bağlama düzeni olarak adlandırılan iki temel akort sistemi kullanılır. Bu temel düzenlerin dışında saptanmış 19 farklı akort sistemi bulunur. Bağlama, tezene adı verilen mızraplarla ya da şelpe adı verilen parmak uçlarıyla perdelere vurma tekniğiyle çalınır. Bağlamanın tarihi, Türklerin tarihi kadar eskidir. Orta Asya Türklerinin geleneksel sazı olan kopuzla başlar bağlamanın serüveni. Önceleri su kabağının içi oyulup üstüne deri kaplanarak yapılan kopuz, üç telli ve perdesiz bir çalgıdır. Yüzlerce yıl nesilden nesile gelişir. Anadolu'ya da Türklerin göçüyle gelmiştir. Bazı kaynaklara göre 17. yüzyılda kopuzun sapına perde bağlanmasıyla bağlama ortaya çıkmış ve kopuz yerini bağlamaya bırakmıştır. Ancak bazı kaynaklara göre de bağlama benzeri sazlar kopuzdan çok daha önce Mezopotamya'da varlığını sürdürmüştür. Kökeni ne olursa olsun Yunus Emre'nin, Pir Sultan Abdal'ın, Dadaloğlu'nun, Karacaoğlan'ın yüzlerce yıllık sesidir bağlama. Aşık Veysel, Muharrem Ertaş, Aşık Mahsuni Şerif, Aşık Daimi, Ali Ekber Çiçek, Neşet Ertaş, Davut Sulari gibi büyük ozanların türküleriyle Cumhuriyet döneminde de hak ettiği değeri görür. Özellikle 1970'li yıllardan başlayarak yapılan ve 90'lı yıllarda iyice olgunluğa erişen çalışmalar sonucu Adil Arslan, Arif Sağ, Erdal Erzincan ve Erol Parlak gibi bağlama ustalarının gerek Türk gerekse dünya senfonik orkestralarıyla verdikleri konserler ve albüm kayıtları bağlamanın dünya müziğindeki gücünün kanıtı olmuştur. Artık sadece Türklerin değil, dünya aşıklarının sazıdır bağlama.

0: her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

merhameti yüreği yok, kılavuzun gereği yok, yolun sonu görünüyor.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

Hatırla o günün karşıki sokakta seni öptüğümü ilk defa hayatta. Kollarımda benim ilkbahar sabahı sen. Sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş gece.

Eşya var toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

Bütün bu hayatın yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle, o kapıyı kapat.

Sazlıklardan havalanan bir ördek gibi sesin.

güzelim. Görmedin, işitmedin sen. Bir yer var sevgilim, bir yer var güzelim.

var sevgilim, bir yer var güzelim. Görmedin, işitmedin sen. Bir yer var sevgilim, bir yer var güzelim. Tut elimi, gidelim.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

katran karası geceler. Ellerin tütün kokar gecelerde. Geceler olmaz olası geceler.

Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.

Sadece sevmek yetmez. Emek vermek de gerek. Tohumu ekmek, onu toprağa savurmak değildir sadece. Bakmak gerek. Uzaktan bakmak olur mu hiç? Gözünden bile sakınmak gerek. Tohumun çağrısını, rüzgarın şarkısını, güneşin selamını, suyun niyetini duymak gerek. Duymak da değil sadece, hissetmek gerek. Bakmak, görmek, duymak, hissetmek de yetmez. Hakkını vermek gerek. Zordur. Nohudun yeşermesi, fasulyenin büyümesi, mercimeğin hasadı. Tanede saklı sırrı bilmek gerek. Biz sırrını bilir, hakkını veririz. Sofralarımızdan bakliyatı eksik etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

bir yar için seni terk edip gittim. Vicdanıma bir sor,

Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Allah'ım nasıl bir eser bu?
1: Vay be.
0: Dünyada gönül yaresine çare bulunmaz. Şevki Bey.
1: Ya efendim, ne
0: Yani
1: diyelim?
0: o Uşak makamının en lezzetli, en güzel eserlerini

0: efendim o büyük terkipler
1: Burada da
0: oluşturan.
1: girer girmez
0: Evet.
1: araya sıkıştırıvermiş hemen uşağı.
0: Burada da uşak gösterilir.
1: Ya.
0: Allah rahmet eylesin. Ne dahi bir insanmış.
1: Ya.
0: Anlata anlata bitiremez. Döneminin insanları bunu
1: Ya
0: biliyor
1: efendim.
0: musunuz? Şevki Bey'le alakalı.
1: Ya büyük aşık.
0: Yani hem çok büyük bir aşık, gönüllü, yapmış olduğu eserler hep fevkinde. Bu kadar bulunmaz eserler. Nasıl bir dünyam var?
1: Ya.
0: Nasıl bir his dünyam var? Nasıl bir bilgi dağarcığım var? Nasıl bir musiki birikimim var? Nedir yani? Yani yapmak istediğin ne? Gerçekten dahi üstü dahi bir insan yani.
1: Şöyle diyeyim efendim. Mesela ne kadar sürdü şimdi okuduğumuz eser? 4 dakika falan sürdü. Bu eseri 4 dakikada besteliyor. Müthiş süratli beste yapıyor yani. Bir oturduğu
0: Allah
1: yerde mesela 1-2 saat içerisinde 7-8 tane uşak şarkı
0: Allah.
1: mesela arka arkaya yapıyor.
0: Aman ya Rabbi.
1: Hatta Zeki Arif'in bir şeyi var. Onunla ilgili Zeki Arif'e soruyorlar. Niye hiç uşak şarkınız yok? O kapıyı Şevki Bey kapattı diyor, uşak
0: Allah
1: kapısını.
0: Allah.
1: Ya.
0: Ama evet. Gerçekten çok özel, çok güzel eserler yapmış şey.
1: Ya.
0: Yani
1: Müthiş
0: uşak
1: efendim.
0: makamında gerçekten.
1: Ruhu şad olsun.
0: Evet olsun.
1: Ya. Ayakları başımızın üstünde
0: Ya
1: olsun.
0: olsun tabii.
1: Ya.
0: Ah ah. Şimdi tabii yakinen tanıyanlar ve bilenler Şevki Bey'le olan münasebeti olan insanlar hakkında da öyle. Ondan sonra hani bir eser vardır Bağ-ı Zahr'ın Şevki yok diye.
1: Ya.
0: O göçtükten sonra arkasından bestelenmiş bir eser. Yani varlığıyla ve yokluğuyla da yine var olan insanlar bunlar biliyor musun? Hem
1: Ya.
0: varken hem de yokken var olan
1: Tabii
0: insanlar.
1: efendim, işte derler ya malumunuz, amel kapısı kapanmamış. İşte hala açık.
0: Evet ya,
1: Hala açık.
0: hala o
1: Ya.
0: zevki, o terennümleri
1: Hepimizi perişan ediyor burada
0: perişan
1: çalar
0: ediyor
1: söylerken.
0: vallahi gerçekten. Öyle bir insan.
1: Ya.
0: Evet, yani bunlar tabii bu nameleriyle işte asrın zirvesinde oturan insanlar.
1: Ya.
0: Oturmuşlar oraya. Bizi tamaşa ediyorlardır Allah-u Alem bilmiyorum yani. Bunlar bizim eserlerimizi okuyorlar falan diye. Belki öyle bir hal var mıdır acaba? Öyle bir şey var mıdır
1: Niye
0: bilmiyorum
1: olmasın efendim? Niye olmasın
0: ama
1: yani?
0: ses ölmeyen bir unsur biliyorsun.
1: Ya.
0: Yani
1: Mesela ben kendi aynı zamanda iyi bir halinde yani sesini duymayı çok istediğim sanatkarlardan bir tanesi.
0: ya keşke
1: Ah.
0: hiç kaydı yok ama.
1: Yok efendim
0: Hiç
1: işte
0: yok.
1: ya. Belki bir yerlerde dinleriz
0: Eserlerin
1: bir gün.
0: birçoğu da yok ve kayıp.
1: Tabii bine yakın eser
0: Tabii.
1: bestediğini kendi söylüyor ama çoğunu kendi bile unutmuş.
0: Ya.
1: Ya böyle de bir
0: Ama
1: mübarek.
0: serden geçti de bir insan. Allah
1: Değil mi?
0: rahmet eylesin. Yani tabii gönül dünyasını bilmemiz, çözmemiz mümkün değil. Bizim anlayabilmemiz mümkün değil.
1: Ya.
0: Ama vaziyet kendisini böyle izhar ediyor. Yani onun ne kadar dahi bir insan olduğunu, yapmış olduğu eserlerle her şey ortada. Çok fazla da kelimelerle onu efendime söyleyeyim, anlatmaya şey
1: Aşağı
0: yok.
1: çekeriz değil mi?
0: Tabii yani
1: Konuştukça.
0: yetmez ki
1: Ya.
0: yani. Ne söylesek boş söylemiş oluruz. Ama işte gönül arzu ederdi bu insanları görmeyi, tanımayı, yaşamayı.
1: Olur belki, belli mi
0: Belki
1: olur?
0: mülaki oluruz.
1: Eyvallah.
0: Bezmi ezelde.
1: İnşallah.
0: İnşallah. İnşallah öyle
1: Eyvallah.
0: olur. Evet. Efendim şimdi tabii Hafız Kemal'in çok özel ve çok o güzel sesiyle icra ettiği. Hafız Kemal de çok önemli bir ekol.
1: Ya.
0: Hafız Saadettin Kaynak'la birlikte çok plakları var.
1: Ya.
0: Birlikte okumuş oldukları.
1: Evet.
0: Ama burada münhasıran okuyor. Asuman ağlar hem inler giriye-i bar oldukça
1: Ya.
0: ben diye. Hafız Kemal'in kendi sesinden dinleyelim. Söz de Mehmet Cemal Efendi'ye
1: Öyle
0: aitmiş.
1: mi?
0: Evet.
1: Eyvallah.
0: Dinleyelim bakalım.

0: Vay efendim vay.
1: Evet.
0: Ya.
1: Şimdi tabii bu tarz, bu ekol işte kendi içlerinde dönmüş. Ama bizim bugün akademik dünyamızda, Boracığım, yani okullarımızda bu işin ayrı bir kürsüsü olması lazım. Yani gazel okuma geleneğiyle
0: Ya.
1: alakalı. Yani Azerbaycan'da mesela Mugam'la alakalı çok büyük bir gayret, büyük bir emek var orada.
0: Gelenek devam
1: Evet.
0: ediyor.
1: Yani
0: Devam ediyor
1: ama
0: efendim.
1: bizde bu var olan bu gidiş ne hikmetse böyle sarf-ı nazar edilmiş. Zevke ve keyfe bırakılmış. Yani bu bizim tabii icra hayatımızın içinde çok fazla böyle cereyan eden, böyle gazel geleneğinin çok fazla yürüdüğünü söylemek mümkün değil.
0: Maalesef.
1: Eski fasıllar döneminde, o kadim fasıllar içerisinde gazel hansız bir defa mümkün değil bir şey olması.
0: Ya.
1: Ama niyeyse, ne hikmetse, yani burayı, bu kıymetli alanı niye boş bırakılmış, niye yani böyle deruhte edilmemiş, niye böyle üzerine gidilmemiş? Öyle değil mi? Yani
0: Halbuki
1: benim için
0: çok
1: çok büyük bir
0: kıymetli
1: yokluk bu
0: ses
1: yani.
0: sanatkarlarımız da var halihazırda.
1: Evet.
0: Çok kıymetli gençler var ama
1: Evet.
0: buraya merak
1: Ama
0: uyanmıyor
1: şimdi
0: sanırım.
1: bu alan çok boş bir alan ve çok kıymetli bir alan.
0: Ya.
1: Yani burada gazel okuyabilme kabiliyetinde ve hissiyatında ve gücünde olan insanların mutlaka bu yola baş koyması lazım. Yani
0: Ya.
1: olmaz başka türlü. Çünkü miras bunu gerektiriyor. Yani başka
0: Ya.
1: türlü olmaz.
0: Gerçekten
1: Dün
0: hesap
1: vardı,
0: sorarlar
1: evet.
0: bizden bu
1: Dün
0: mübarekler.
1: vardı, niye bugün
0: Evet,
1: yok
0: ya.
1: mesela? Sorarlar insana. Yani
0: Ya.
1: dün olan bir şey, dün çok kıymetli olan bir şey bugün niye kıymetsiz mesela? Niye kıymete değer görülmez? Çünkü burada büyük bir emek var. Burada herkesin gücünün yeteceği bir alan değil bu alan.
0: Evet, çalışmak
1: Burada
0: gerekiyor.
1: tabii burada adam akıllı hem sesinle var olacaksın hem bilginle var olacaksın.
0: Evet.
1: Yani bir de bileceksin yani. O hali bileceksin. O hissiyatı duyacaksın, öğreneceksin. Buna çok büyük emek çekmek lazım.
0: Tabii
1: Ama
0: tabii.
1: bu alan ne hikmetse böyle boş bırakılmış.
0: Evet.
1: Şimdi biz bunları taş plaklarda dinliyoruz. Keyif alıyoruz, zevk alıyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Ama şimdi farz edin ki bugün yaşasaydı Hafız Kemal veya Hafız Samiler, bugün dönemimizde olmuş olsalardı, acaba ne derlerdi bize? Yani ne
0: Ya.
1: söylerlerdi? Nerede olduğumuzu nasıl tarif ederlerdi bilmiyorum yani.
0: Oturup çay içerler miydi bizle
1: Bilmiyorum yani.
0: acaba?
1: Bilmiyorum yani, Allah-u Alem, ama çok yazık ki bu alan çok böyle sağır ve kör bırakılmış.
0: Maalesef öyle
1: Burada
0: oldu.
1: çok büyük bir gayret lazım.
0: İnşallah tekrar neşvi
1: İnşallah.
0: nema bulsun.
1: İnşallah,
0: Yeşersin
1: inşallah.
0: efendim.
1: Teşvik ediyoruz
0: Eyvallah.
1: kardeşlerimizi, bütün böyle kendi sesine, ses vuslatine güvenen bütün kardeşlerimizi bu yola
0: Evet.
1: teşvik ediyoruz.
0: Tabii.
1: Evet. Şimdi yine böyle bir çok hayretle dinleyebileceğimiz, benim çok kadim dostum, Allah rahmet eylesin, ağabeyimiz, birlikte çalıştığımız Selahattin Altınbaş.
0: Oy oy oy oy.
1: Udi kendisi, Ankara Radyosu'nda. Yıllarca çalıştık. O kadar naif, o kadar güzel bir insandır ki. Pırıl pırıl bir insandı. Böyle kendiyle müsemma, yaptığı işten memnun, yapılan işten memnun, her şeyle böyle memnun edilmiş bir, çok güzel bir ağabeyimizdi. Ama ne yazık ki aramızdan göçtü gitti. Hep zaten güzellerimiz hep gittiler yani. Yapacak bir şey yok. Selahattin Pınar'ın çok özel bir eserini, Mustafa Nafiz Irmak'tan
0: Ya bestelediği.
1: güftekarı olan Selahattin Pınar'ın bestelemiş olduğu Gönül Yâresinden Acı Duyanlar.
0: Ya.
1: Bir bakalım nasıl
0: Hiç
1: okumak, nasıl olurmuş. Evet,
0: samimiyetin
1: ihlas ve
0: doruğu.
1: samimiyetin doruğunu
0: Ya
1: bir
0: vallahi
1: keşfedelim
0: öyle.
1: burada. Buyurun.
0: Ya.

0: Hani az
1: Ya.
0: evvel dedik ya hocam, keşke Şevki Bey'in sesini dinleyebilseydik diye. Keşke Selahattin Pınar da bu kaydı dinleyebilseydi diye
1: Evet.
0: düşünüyorum.
1: Acaba dinle ama
0: Ya
1: dinlememiştir zannetmiyorum.
0: zannetmiyorum.
1: Evet.
0: Çok severdi diye zevk ederim, öyle
1: Bence de çok
0: düşünüyorum
1: severdi.
0: yani.
1: Nasıl kalben okumuş görüyor
0: Ya,
1: musun?
0: ya.
1: Yani
0: Çok
1: lisanın
0: iyi
1: ötesinde
0: anlamış
1: yani
0: Selahattin Pınar'ı.
1: kalbiyle okumuş
0: Ya,
1: eseri, öyle icra
0: ya,
1: etmiş.
0: müthiş.
1: Yani Allah rahmet eylesin. Öyle çok
0: Amin.
1: hissiyatı çok yüksek bir insandı.
0: Ya. Siz beraber
1: Böyle
0: oldunuz.
1: tabii Ankara
0: Ya.
1: Radyosu'nda çalıştık bir hayli. Onlar tabii zaman içerisinde işte süreleri dolup emekli olup gittiklerinde bizim için tabii bizim hala gönlümüzde yerleri çok müstesna. Hep böyle o koridorlarda gezdiğim zaman o Ankara Radyosu'nun koridorlarında onların o güzel cemallerini, o
0: Ya.
1: güzel hallerini hep böyle
0: Hala
1: hatırlarım.
0: oradalar.
1: Hala
0: Ya,
1: oradalar tabii
0: ya.
1: yani. Ankara Radyosu zaten malum işin merkezi Ankara Radyosu'nu okul demişler.
0: Gerçekten öyle.
1: İstanbul'a gelebilmenin ilk şartı bir defa Ankara'da olmak. Eski dönemlerde.
0: Evet.
1: Yani oraya okul vasfını vermişler. Orada yetişiyorlar.
0: Ya.
1: Sonradan İstanbul'a gelmek gibi bir niyetleri varsa
0: Evet.
1: geliyorlar yani. Ve çok böyle müstesna insanlar vardı bizim dönemimizde. Öyle yani musiki bir geleceğe tasarruf işidir. Yani ne yapacaksınız biliyor musunuz? Adam seçeceksiniz. Bakiye kalacak insanları seçmek konusunda çok titiz davranmak lazım. Yani sanatçı olabilme istidadında olan insanları bugünün insanı olarak değil, geleceğin efendim temsilcileri olarak bulup himaye etmek lazım,
0: Ya,
1: yetiştirmek.
0: önlerini açmak
1: Bizim
0: lazım.
1: öncelerimiz bunu yaptılar.
0: Tabii.
1: Yani onların teklifi buydu. Yani senin sesinin çok güzel olmasından değil. Acaba bununla ben geleceğe nasıl bir inşa koyabilirim, nasıl bir şey yapabilirim diye
0: Ya.
1: düşünen insanlardı.
0: Ne güzel buyurdunuz.
1: Ya bunlar tabii bazen böyle hesap dışı kalıyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Evet, Lale Hanım ve Nergis Hanımlar. Bunlar
0: Ya.
1: da çok enteresan
0: Ya.
1: icraları olan çok özel insanlar. Anladım, sevmeyeceksin beni sen Nazlı Çiçek.
0: Yine bir Pınar şarkısı.
1: Evet, yine Selahattin
0: Ya.
1: Pınar. Pınarmış
0: Müthiş.
1: gerçekten ya.
0: Ya.
1: Tabii bu bestekarlar aslında mümkün olsa da bütün külliyatlarıyla, yapmış oldukları tüm eserlerle incelemek ve konuşmak lazım ama işte ona vakit ve zaman da yetmiyor.
0: Evet.
1: Ama çok yani bilenlerin bu işi daha çok böyle anlatması lazım. Okulların özellikle.
0: Ya.
1: Yani bir
0: Güzel
1: bestekarın
0: çalışmalar oluyor ama hocam.
1: inşallah,
0: Yani ben
1: inşallah.
0: ümitsiz değilim.
1: Evet.
0: Ve bu Lale Nergis Hanımlarla da ilgili mesela çok önemli okuyucular. Kardeş bunlar malumunuz.
1: Biliyorum,
0: Aralarında
1: biliyorum.
0: bir yaş var. Onunla da ilgili bir çalışmayı İzmir'den zannederim şimdi Bursa Devlet Korosu'nda Emine Başateş adında bir kardeşimiz Lale Nergis Hanımlarla ilgili bir tez yapmıştı
1: Ne
0: onların
1: güzel,
0: icra
1: ne güzel.
0: stiliyle
1: Aferin.
0: ilgili.
1: Evet.
0: Güzel şeyler
1: Evet.
0: oluyor.
1: Bunların hepsi tez konusu zaten kardeşim. Bir
0: Ya.
1: tanesi değil ki hepsi. Oturup böyle baştan aşağı bu insanları incelemek lazım. Başka çaresi yok yani. Evet.
0: Dinleyelim efendim.
1: Evet.

0: Bunları kendi keyiflerine bırakmamışlar Boracığım.
1: Ha.
0: Yani bestekar zannediyorum ki öyle. Selahattin Pınar, Allah bilir bunlarla ne kadar meşgul.
1: Muhakkak, muhakkak.
0: Yani kendi keyiflerine uygun bir şey yapmalarına da müsaade
1: Tabii,
0: etmemişler.
1: tabii.
0: Yani işi uyarlamışlar yani. Dedik ya daha önceki konuşmamızda.
1: Tabii. Ama
0: Yani
1: besteci öyledir. Zevki yukarı çeker yani.
0: bestekar
1: Evet.
0: yani seni
1: Evet.
0: beğenmesi lazım yani.
1: Tabii. Tabii.
0: Yaptığı işi görmesi lazım sende yani
1: Evet.
0: resmetmesi lazım insanlar.
1: Ben bunu ikisi okuyor zannettim. Zannederim. Bir tanesi okuyor. Temin yanlış söylemiş olabilirim. İki kayıt vardı.
0: Evet ama çok
1: Birinin
0: yakınlar
1: okuduğunu
0: doğru tabii.
1: koymuşuz. Evet.
0: Bu Lale Hanım okuyor zaten
1: Evet.
0: bunu. Nergis Hanım burada eşlik
1: İkisinin de
0: etmiyor.
1: aynı anda okudukları da vardı.
0: Tabii
1: Evet.
0: çok çok.
1: Onu başka bir programda dinletiriz.
0: Evet. Sırada Gönül Akkor. O buğulu enteresan bir ses. Yani insanı böyle ciğerinden yakalayan, böyle kalbinden yakalayan.
1: Ciğerden ciğere,
0: Evet,
1: ciğerden geliyor, ciğerimi söküyor.
0: kalpten kalbe.
1: Ya.
0: Yani çok özel bir ses bana göre. Yani benim çok beğendiğim bir sestir. Allah rahmet eylesin.
1: Ben de öyle.
0: Onun çok güzel bir kaydı vardı. Sen de söylemiştin, onu bulduk.
1: Eyvallah.
0: Hüsnüne güvenme, ey ruhi mahu.
1: Ya.
0: Evet, bir dinleyelim onun güzel sesinden.
1: Eyvallah, yad edelim.
0: Evet.

0: Evet, senden şimdi ne dinleyeceğiz? Gider isen nazlı yâre, kuzum benden selam söyle.
1: Evet. Bu
0: Evet.
1: İzmir'de yaşamış, 1918 doğumlu, 1953'te vefat etmiş. Yani 35 sene sadece yaşamış. Ermeni asıllı bir bestecimizin eseri
0: Öyle mi?
1: olacak. Evet. Bilinen fazla eseri yoktu. Birkaç eseri vardı sadece repertuarda. Bizim çok kıymetli İzmir Devlet Korosu'ndan emekli abimiz Ümit Yazıcı, musikimizin hizmetkarlarından. Bu bestecinin kendi el yazısından defterini buldu.
0: Aa, ne güzel.
1: O vesileyle bazı eserler
0: Evet.
1: ortaya çıktı. Onları tekrar notaya alıp bazı konserlerde okumaya başladık. Müthiş bir besteci. Harika bir eserini şimdi belki de televizyonda
0: Ya, o
1: seyircilerimiz ilk
0: kadar
1: defa
0: çok örneği var ki
1: seyredecekler,
0: eskilerden,
1: dinleyecekler.
0: mesela biz işte bu insanlar mesela Türkçe sözlü, yani bize ait olan bu eserleri nasıl kendince güzelleştirerek bestelemişler. Ne
1: Ya.
0: güzel şeyler yapmışlar.
1: Müthiş şeyler katmışlar efendim.
0: Evet,
1: Müthiş
0: doğru.
1: zenginlik bu.
0: Evet.
1: Ya.
0: Tabii.
1: Bakalım.
0: Evet.

0: Asırlık Ezgiler diye programımızın zaten ismiyle müsemma. Bir asırlık türkü, asırlık bir name, asırlık bir ezgi. Yani. El zanneder ben deliyem. Urfa'nın çok klasik türkülerinden.
1: Ne dedi, ne dedi? Deliyem mi dedi?
0: Evet, vay deliyem vay diyor. Evet. El zanneder ben deliyim.
1: İşte anlaşılmayınca deli diyorlar evet. Hocam değil mi?
0: Öyle anlaşılmazsa öyle oluyor. Evet, bununla programımızı kapatıyoruz efendim. Tekrar asırlık ezgilerde buluşmak ve dinlemek ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Eyvallah.

0: sevgili günlük. Bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamı gerçekten çok seviyorum. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Güçlü ve kararlı olursam her zorluğu yenermişim. Her bir şeyin üstesinden gelirmişim. Her engeli aşarmışım. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Bir sigarayı bırakamıyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Kötü kokmasın diye parfüm sıkıyor ama daha da kötü kokuyor. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Hep elimden tutsa. Hep yanımda olsa.
1: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

3-9 Ekim arasında BİM'de efsane baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. İnce siyah zeytin 279 lira yerine 249 lira.

0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.
1: ...9 Ekim arasında BİM'de efsane baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. İnce siyah zeytin 279 lira yerine 249 lira.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

katran karası geceler, ellerin tütün kokar gecelerde. Geceler olmaz olası geceler.

Irak derler. Kerkük'e Irak derler. Gözden yakın görünür, gönülden Irak derler. Bilirsiz, bir rahmetsiz toprağa çorak derler. Sitem bu, şikayet bu, bir acı hikayet bu. Men derem bir yudum su, onlar od velek derler. Sözü horyat söylerem, yani feryat söylerem. Dilim şirindir benim, Ferhat, Ferhat söylerem. Bu nice merak derler. Bu merak değil, derttir. Dert ki demirden serttir. Öz vatanda gurbettir. Bu derde firak derler. İnkar eyle özünü, bana döndür yüzünü. Şol Türkmenem sözünü, dilinden bırak derler. Derim ki dedem, nenem, eba, encet, Türkmenem. Kimime büyüdüz bayat, kimime barak derler. Yazarım ben, kalemim. Kalem benim alemim. Yaklaş bana Türkiye'm, sen gel desen gelemim. Gelmeye niyetlensem, buna ne gerek derler. Bu sine kanar dağdır, ot salar yanar dağdır. Her sinede bin yara, her yara onar dağdır. Sineme baş koyanlar tam udan durak derler. Irak derler. Kerkük'e Irak derler. Gözden yakın görünür, gönülden Irak derler.